da sensiz uzun, sensiz. Hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden çıkıp göreceksin. Köşe başında nöbet tutuyordu gözü. Öyle kolay değildir.

Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ayın ışığı, der durursun vay aman.

Güneş doğar kaybolursun bayamın ayışı der durursun bayamın.

Sığın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen? Yağmur yağar ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen?

tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin.

yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin. Gün gelir de bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp

0: Sen ateş paşası, ben elinde mum. Yangında kor olur denizdeki kum. Dayanmaz yüreğim, gözlerini yum. Yanıp gidiyorum, sessiz sedasız. Yanıp gidiyorum, sessiz sedasız.
1: İlaç gibi radyo.

Bitti artık ağlayışım. Bitti artık haykırışım. Sana olan büyük aşkım. Bitti artık. Git, gidebildiğin kadar git. Bütün yollar senin olsun. Ama unutma ki ne benim kadar seni seveni, ne benim kadar sana değer vereni asla, asla bulamayacaksın.

Nerede küstü, açmasın kuşlara da küstü, uçmasın selamını kesti dostlarımdan aramasınlar. Günlere de küstü, açmasın kuşlara da küstü,

0: ilaç gibi radyo.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bir ulusun Kurtuluş Savaşı sonunda zafere ulaşarak yurdunu yeniden kazandığı bir zaferin bayramı. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor bugün. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı'ndan sonra büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı. 1922 yılı Ağustos'una kadar hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki birlikler büyük bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydırıldı. İtilaf devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilen toplar onarıldı. Yeni silahlar satın alındı. Orduya taarruz eğitimi verildikten sonra Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında ordu 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir edildi. Esirler arasında Yunan başkomutanı Trikopis de vardı. Büyük taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu büyük mücadelede ona inanan, her daim cesurca ulusunu zafere götüren eşsiz kahramanların aziz ruhları şad olsun.

0: Bırak garson. Bırak kalsın masamda bir kadeh, bir demet gül. Biliyorum gelmez artık, dönmez artık. Biz ayrıldık. Gelmez artık.
1: Gelmez. Halkın Radyosu, Halkın Sesi. Kral FM.

planlar yapardık mutluluk için. Sen bana kızardın, sorardın niçin? Ben ayrı isterdim, sen benden ayrı. Bencillik bu aşkı vurdu da gitti. Hani biri beni sevdi demiştim. Vallahi doğruyu söylememiştim. Beni hep kıskanmanı istemiştim. Bu şaka aşkıma son verdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendime. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi dedim ya, kendimi özledim.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Hamdi Uyar, Kral FM dinleyicisiyim. Anonsu duydum, otobüse geldim. İlk gelen benim, hediyeyi aldım. Sıradaki şarkı tüm kurye arkadaşlarıma gelsin.
2: İsmim Ayhan, soy ismim Ünlü. Sürekli Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM anonsunu duydum, otobüse geldim, hediye kartımı aldım.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Ben sevdim mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden...

0: Vay benim deli gönlüm vay. Yine kaldık mı baş başa? Yine emekler gitti mi boşa? Dökülse de yapraklarımız, kalsak da kara kışa. Sevmekten vaz mı geçeriz? Hele bahar gelsin, biz yine severiz.
1: İlaç gibi radyo.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.
2: Sen şeye gel. 3, 4.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Aleminin kırılı kırıl efemden, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim bugün 30 Ağustos 2026 Pazar. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi başladı. 12'ye kadar birlikte olacağız. Bugün onur, bugün gururun kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük olduğu anlamlı özel bir gün. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, bastığımız her karış toprağı şerefli kanlarıyla vatan eylemiş tüm aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tabii ki bu mücadelede ter akıtmış, emek vermiş, gerçekten bu mücadelede herhangi bir yerde nerede faydam olursa olur diyerek gerçekten canını dişine takmış aziz milletimizin her ferdini saygıyla, minnetle anıyoruz. Ahirete irtihal edenlere rahmet diliyoruz. Dolayısıyla bu milletin kanında, bu milletin gerçekten ruhunda olan bu kahramanlık ve asla hiçbir zaman köleliğe, asla hiçbir zaman bu ülkenin işgal edilebilmesine, bu ülke insanının hiçbir zaman esaret altında olamayacağını her fırsatta tasdiklemiş mücadelesiyle, duruşuyla ve gerektiği her an canını, kanını seve seve bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna verebilmekten asla çekinmeyeceğini her fırsatta da tasdiklemiş aziz bir millet. Ve bizler de bu milletin bir ferdi olmaktan her an onur duyduk, her zaman gurur duyduk ve duymaya devam ediyoruz. Rabbim inşallah bu güzel beldede, bu güzel topraklarda, bu güzel vatanda İnşallah bayrağın her an dalgalandığı, ezanın her an yankılandığı güzel günleri, güzel yarınları cümlemize nasip etsin. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun, mutlu olsun inşallah. Efendim Melih'in sevgi çemberi başladı. 12'ye kadar birlikteyiz dedik. Şu dakikalarda uyanmış olup radyosuna bizlere kulak veren dostlarımız varsa hemen ne yapalım? Güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun kralcıyız diyen dostlar. Hemen 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 nolu WhatsApp mesaj attığımızdan. Ayrıca Instagram kullanan dostlarımız da Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajların isteklerini bizlere ulaştırmaya başlasınlar. Evet, yeni bir güne uyanmanın mutluluğu ve elbette ki Rabbe şükrü. Bugün 30 Ağustos, tarihimizin her karış satırı destansı kahramanlıklarla dolu bir milletin ferdi olmanın onuruyla Rabbimize bizlere lütfettiği tüm nimetler adına şükürler olsun, şükürler olsun.

0: 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor bugün. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı'ndan sonra büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı. 1922 yılı Ağustos'una kadar hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki birlikler büyük bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydırıldı. İtilaf devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilen toplar onarıldı. Yeni silahlar satın alındı. Orduya taarruz eğitimi verildikten sonra Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında ordu 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir edildi. Esirler arasında Yunan başkomutanı Trikopis de vardı. Büyük taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu büyük mücadelede ona inanan, her daim cesurca ulusunu zafere götüren eşsiz kahramanların aziz ruhları şad olsun.
1: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim seriyi başladık, hızlı başladık ve keyifli oldu. İmparator hemen ardından tabii ki Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Müslüm Baba şarkılarıyla Babalar Resteli'nin muhteşem örneği de Kral Efendim Melih'in sevgi çemberinde emrinize amade idi. 9.26 Türkiye'nin saatleri, 12'ye kadar birlikte olacağız. Tabii gerek yurdun gerekse dünyanın neresinde olursa olsun dört bir yandan güzel mesajlar geliyor. Bir kez daha hatırlatayım, Melih'in sevgi çemberinde şöyle mesajlarımızı nereden ulaştırırız diyen dostlar. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan. Ayrıca Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından yine mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yurdumuzun dört bir yanında, yavru vatan Kıbrıs'ta ve yurt dışında elbette ki Türk temsilciliklerimizde coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Ben bir yandan haberlere bakıyorum, bir yandan haber portallarını kontrol ediyorum. Gerçekten muhteşem gösteriler var. Halkımızın muhteşem teveccühü ile katılımları ve coşkulu kutlama görüntüleri var. Şükürler olsun. Bu arada mesajlara da göz atalım. Tırcı Ankaralı Kral Faysal, Florida değil mi? Daytona'dan takipte kal, kral alemine, kalabaya selam olsun Melih kardeş demiş. Kalaba derken bu şey mi? Nevşehir Kalababı. Hemen Kayseri sınırı. Bilirim oraları bak. Milli oğlum, biricik oğlum Şükrü Büyükartal Adana cezaevinde yatıyor. Eşim Necda'ya, gelinim Zelal'e demişsiniz. Allah kavuştursun inşallah. Bakalım, ben Hasan Aydın İstanbul'dan. Coşkun Sabah'tan bir şarkı, atölyeci Trabzonlu Asiye Aydın'a armağan olsun demiş mesajında. Biz de elbette ki tüm mesajları inşallah değerlendireceğiz. Şöyle coşkumuza tercüman olacak, duygularımızı en güzel haliyle anlatacak, hep bir ağızdan coşkuyla şöyle haykıracağımız iki keyifli eserle muhabbeti pekiştirelim Melih'in sevgi çemberinde. Az sonra yine buradayım. Bakalım kimler nerelerden mesaj gönderiyor. Herkese selam. Melih'in sevgi çemberine devam.

Eyvallah. Bu aşk elbette hiç eksilmeden her gün artarak devam ediyor. Ne mutlu bu güzel aidiyet duygularını hisseden, bu güzel duygularla bu onuru yaşayan, gurur duyan ve bu milletin bir ferdi olmanın her zaman bir ayrıcalık olduğunu düşünüp bunun şükrünü eda edebilen herkese selam olsun. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Tekirdağ Kapak'tan selamlar. Bakalım şöyle bir sevgili bayramcığım. Serap çok teşekkür ediyoruz. Günaydın, hoş geldin. Melih yerimdeyim ben. Saygılarla Zafer Bayramımız kutlu olsun demiş Aynur Hanım'ın mesajı. Gürcan Şabanoğlu günaydın Melih. Ben Hatay Antakya'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Bahtiyar Solak selamlarımı gönderiyorum Pamukova'ya. Hemen Atilla Kaya şarkısını aldık listemize. Dinleyeceksin. Bir iki şarkı sonra geliyor, haberin olsun. Kayseri'den selamlar Melih Bey. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Tüm emekçilere selam demiş. Bakalım Kastamonu Cide'den Sevgi Aytar çok teşekkürler. Samsun'dan Hamide yine 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması yapmış. Mehmet Ali Büyük Karagöz. Eyvallah, selamlar olsun buradan sevgili dostumuza. Ferdi Baba çalıyoruz. Çalacağız da yine listemizde var. Hoş geldin güzel insan demiş. Ayten Telmi çok teşekkürler. Günaydın Melih Bey, iyi yayınlar. Ferdi Baba çaldık ama yine çalacağız. Muammer Koçak çok teşekkür ediyoruz. Bir mukabele Malatya Arkın Gürbaş'a da selam edelim. Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos zaferini bize armağan eden eşsiz önder Atatürk'e, silah arkadaşlarına, kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz demiş. Sevgili Sedat Konak çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu. Bu arada Kıbrıs Girne'ye Düzceli taksici Hayri, bizden de sana aleyküm selam. Vesilenle yavru vatan Kıbrıs'ta sesimizi duyan bütün güzel dostlarımıza, soydaşlarımıza selamlar olsun buradan. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikte olacağız. Hem WhatsApp'tan hem Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabından mesajlarınızı değerlendirmeye devam.

Bir kelime, iki satır beni sana hatırlatır diye güzel duvar yazıları vardır ya, işte o aklıma geldi bu güzel şarkıyı dinlerken. Eskiden mektuplar güzeldi, artık yerini mesajlar aldı, sosyal mecra aldı ama yine de en güzeli mümkünse gidip kapıyı tıklatıp gül cemalini görmek ve kendimizi gösterebilmek, bir hasbihal edip hatır sorabilmek ve tabii mesafeler yine çok uzaksa yine bir arayıp alo deyip sesini duymak ve sesinizi duyurmak da mutlaka sizleri özleyen ya da sizler tarafından özlenen yakınlarınız için büyük bir güzellik olacaktır diye düşünüyorum. İnsanlar birbirlerini ihmal etmemeli. Kıssadan ise demek gerekirse. Bakalım şöyle bir. Sevgili Muhterem Pekoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili Nezihciğim, sağ olasın canım kardeşim. Bakalım, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Hayriye Erbaş'ın mesajı. Gülhan Duman, yolculuk yapıyoruz demişler. Hayırlı yolculuklar olsun. Menekşe, kolay gelsin, iyi bayramlar demiş. Hacer Atik, Zafer Bayramımızı kutluyor. Çok teşekkür ediyoruz bilmukabele. Hatay Antakya Güzelburç Mahallesi'nden Selçuk Şabanoğlu, selamlar demiş. Müslüm Baba çaldık. İlerleyen dakikalarda inşallah yeniden elimizden geldiğince çalacağız. İzmir'den taksici Süleyman 35T5644. Biz de İzmir'imize selamlarımızı göndermiş olalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş. Eskişehir'den Hava mesaiye devam diyor. Kolay gelsin. Belçika'dan Serdar ve Bedirhan, Yüce Türk Milleti'nin Zafer Bayramı'nı kutlarız. Ne mutlu Türk'üm diyene diyerek satırlarını nihayetlemiş. Biz de verdiğimiz sözleri şöyle keyifli yerine getirelim. Kral Efendi Melih'in sevgi çemberinde önce bir Atilla Kaya yorumu, ardından da Serkan Kaya. Bugün çok istenilen bir şarkısı var. Hemen aldım listeye. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan. Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin altından mesajları bana ulaştırmaya devam edin. 12'ye kadar keyifle güzel şarkıları birlikte dinleyelim.

0: Adam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.
4: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalara. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Eyvallah eyvallah. Hemen yeni saatin, ikinci saatin startını vermiş olduk bu güzel şarkıyla birlikte. Bu arada Levent abicim, Levent küçük süstü. Şu an radyosu başındaymış. Mesajları yeni görüyorum. Yolda seni dinliyoruz. Yengenle iyi parça çal, seviliyorsun. Recep Çiftçi için Bülent'ten çalar mısın? Ankara'ya gidiyoruz Melih. Esra ablanla seni dinliyoruz demiş. Sevgili Esra'ya, sevgili Levent küçük süslüye ve tüm aileye selamlarımızı gönderelim. Levent abi inşallah yolun açık olsun. Bu arada Recep dayımızı da rahmetle anıyoruz. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Hayırlı sabahlar Zonguldak Çay Cuma'dan Nurgül. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bugün ayrıca evlilik yıl dönümümüz, şarkı Canım Eşime Gelsin demişler. Maşallah. Melih abi günaydın. Antep'ten Anıl ben, belediye otobüs şoförüyüm. Kibariye'den bir şarkı istiyoruz diyerek göndermiş mesajını. Teşekkür ettik. Bakalım. Müslüm Gürses'ten çaldık az önce. Sevgim Şabanoğlu'ndan rahmetli kardeşi Ezer Şabanoğlu için Hatay Antakya'ya biz de selam gönderelim. Ben Deniz'den Mehmet Kızılkaya, kızlarım ve sevdiğim tüm arkadaşlarım Şerefcan, Gani, Mehmet, Fatih ve tüm sevdiklerim için bir şarkı. Balıkesir Bigadiç Maden Ocağı'ndan Kasım Usta'ya demişler. Biz de şu an maden ocaklarında emek veren, çalışan, dinen, alın teri döken bütün emekçi dostlara da selamlarımızı gönderelim. Melih Denizli Tavas'tan selamlar, çalışıyorum, dükkandayım, sevgiler. Mehmet Ali Büyük Karagöz, batan güneşte tanırlar demiş. Vay vay vay. Bu arada selam edelim. Sevgili Mehmet Ali her hafta sağ olsun böyle mesajlarını gönderiyor. Aynı zamanda güzel fotoğraflar da gönderiyor. Muhteşem o sabah pideleri. İştah kabartıyor gerçekten. Bugün de kahvaltı etmedim, biraz sonra inşallah nasip olursa düşünüyorum. Şöyle güzel pideler olsa, sıcacık sıcacık ne yenir değil mi? Bakalım şöyle bir günaydın. Melih'in sevgi çemberi, saygılarımla demiş. Umut'cum çok teşekkürler bir mukabele.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evlenmeye niyetim yok.
5: Bunlar çok zengin ha.
6: Ve Mehmet'imiz bekar.
7: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
8: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
7: Evleneceksin yani.
9: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
10: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Hamdi Uyar, Kral FM dinleyicisiyim. Anonsu duydum, otobüse geldim. İlk gelen benim, hediyeyi aldım. Sıradaki şarkı tüm kurye arkadaşlarıma gelsin.
2: İsmim Ayhan, soy ismim Ünlü. Sürekli Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM anonsunu duydum, otobüse geldim, hediye kartımı aldım.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Derin duygular besleyen herkese selam. İnşallah bu derin duyguların karşılık bulduğu güzel ömrünüz olsun. Tekstil atölyesinde çalışan Gaziantep'ten Abdullah'a selamlar olsun. Kayseri'den selamlar Melih Bey. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun demiş. Muhittin Doğan çok teşekkür ettik. Selamlarımızı gönderdik. Ne yazmış bu? Ankara bebesi mi bu? Ankara bebesi Tırcı Faysal. Kalaba bizim mahalleye. Keçiören Ankara Melih abi demiş. Peki o zaman orada da var. Çünkü Nevşehir'de de var kalaba. Bakalım şöyle bir günaydın 30 Ağustos kutlu olsun Balıkesir Canan Pınar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Okuduk ama siz şimdi mesela beklemiyorsunuz ya, beklemediğiniz için arda arda mesaj yazdıkça her mesaj yazdığınızda sizin mesajınız en geriye düşüyor. O yüzden sabretseydiniz belki daha önce okumuş olabilirdi. Silivri'den Mehmetçim selamlar gönderelim. Yalova'dan Murat Şimşek, Ümit Bey senden bir şarkı. Kral ailesi demiş Melih Bey. Merhaba, Almanya Frankfurt'tan Fatma Usta, çalışırken sizleri dinliyoruz. Can Erzincan'a selamlar demiş. Peki. Bakalım şöyle bir dostlarımıza Hamdi Çetin selamlarımızı gönderelim. Şarkıyı Sefaköy Söğütlü Çeşme'de oturan amcaoğullarına armağan ediyorum. Sezgin beni duy diyorum demiş Hamdi Çetin'in mesajı. Ne kadar güzel. Bizim vesilemizde ulaşamadığınız dostlar varsa, telefonu kapalıysa, interneti yoksa buradan mesaj gönderin. Biz sevdiklerinizi sizi aratalım. Efendim 0532-703-92-0 WhatsApp mesaj attığımız. Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından da mesajlarınızı, isteklerinizi gönderebilirsiniz. 12'ye kadar birlikteyiz. Neşeniz bol, keyfiniz daim olsun. Müzik

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
4: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanya

0: Arif abi. Sağdan.
1: Tamam.
2: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
3: Hangar gibi. Hangar gibi.
0: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
4: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

geceye boğ. Bugün genelde mesajlar böyle hep Ankaralı dostlardan geldi dayı. Şöyle bakıyorum hep böyle Ankara şiveli mesajlar. Ankara jargonuyla muhteşem süslenmiş mesajlar. Sonrasında Ankara havalarından birkaç tane çalım ili bir kendimize gelelim kardeşim diyenler. Vay dedim canın iyi diyeyim la dedim ne örüyorsun kuzum hemen dedim ya. Hiç bekletmedik ve dinlettik güzel dostların eyvallah beklentilerine cevap verebilmek, onların hoşnutluğuyla memnun olabilmek, mutlu olabilmek bizler adına da ayrı bir keyif. Efendim 10.57 Türkiye'nin saatleri, ikinci saate noktayı koyalım. Üçüncü ve son saatimizin startını da enfes şarkılarla Babalar Resiteli eşliğinde gerçekleştireceğiz inşallah. 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberinde birlikteyiz. Bu arada Demir ailesine selamlarımızı gönderelim. Geçtiğimiz hafta ameliyat olup şu an istirahat eden, çok şükür sonuçları iyi geldiği için bizleri de mutlu eden Sondur Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sevgili Aynur Hanım yine tabii kardeşine gelmiş, bakıyor, ablalık yapıyor. Ne kadar güzel maşallah. Bu arada sevgili Hacı abim, tabii herkesin hamisi, herkese yetişiyor, her yere yetişiyor, herkes onu arıyor, herkes ona soruyor. Hacı abi de maşallah ahtapot gibi bütün kollarıyla herkesi kucaklamaya çalışıyor. Selman Demir Hacı abime selamlarımı gönderiyorum. Yine şu an Huzzak ailesine sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderelim. Kıymetli Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Fatih abimiz Fatih Demir. Şu an sevgili oğlu Salih Demir'in evlilik işleri için Malezya yolcusu. Bütün Demir ailesine selamlarımızı iletiyoruz. Özellikle sevgili Salih kardeşim. İnşallah hayırlı uğurlu olsun, mübarek olsun. Güzelliklerle, mutluluklarla dolu bir ömür olsun inşallah. Sevgili Fatih Demir abimize, değerli eşine ve tüm Demir ailesine de hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Ve tüm Huzzak ailesi için dinletelim keyifli bir şarkı. Ebru Yaşar var sırada. Çalalım. 0532-703-92-00 WhatsApp'tan. Instagram'da da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin altından mesajları ulaştırmaya devam ediyorsunuz. 12'ye kadar birlikte olacağız. Krala selam, damara devam diyen güzel yürekler, güzel dostlar. Aleyküm selam, eşiniz bol, keyfiniz daim olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyada okyanuslar rekor derecede ısındı. Bu ısınmada insan kaynaklı iklim değişikliği ve hava olayı El Niño etkili oldu. Avrupa'yı bu yaz kavuran sıcaklarda en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Küresel ısınmayla birlikte dünyanın farklı noktaları ekstrem hava olaylarına da sahne oluyor. İspanya'da şiddetli dolu ve fırtına ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bolivya'da 2 hafta boyunca kar yağışı etkili oldu. 30 bin hektara yakın tarım arazisi zarar gördü. Depozito iade sisteminde Türkiye genelinde 50 bin nokta hedefleniyor. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozito iade sisteminin sürdürülebilirlik ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yaygınlaştırıldığını belirtti. Ülke genelinde 150 sayma doğrulama merkezi ve en az 50 bin iade noktası kurulmasının hedeflendiğini açıkladı. İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinos ölümlerinin artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı belirtiliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzel Çamlı sahiline Haziran ayında yuva yapan karetta karettaların yavruları yumurtadan çıktı. 60 karetta karetta yavrusunun denizle buluşma anını hayvanseverler heyecanla takip etti. Yetkililer önümüzdeki günlerde çıkabilecek yavruların zarar görmemesi için vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
3: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Melih'in sevgi çemberi.

Sevgilim, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Oh.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bir ulusun Kurtuluş Savaşı sonunda zafere ulaşarak yurdunu yeniden kazandığı bir zaferin bayramı. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor bugün. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı'ndan sonra büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı. 1922 yılı Ağustos'una kadar hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki birlikler büyük bir gizli

Birlik içinde Batı cephesine kaydırıldı. İtilaf devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilen toplar onarıldı. Yeni silahlar satın alındı. Orduya taarruz eğitimi verildikten sonra Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında ordu 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir edildi. Esirler arasında Yunan başkomutanı Trikopis de vardı. Büyük taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu büyük mücadelede ona inanan, her daim cesurca ulusunu zafere götüren eşsiz kahramanların aziz ruhları şad olsun.

Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna bile az demiş atalarımız. İnşallah önce hislerimizi doğru anlatabilip sonra inşallah anlaşılabilen olabilmek ümidiyle diyelim. Sevenler ve sevgiyi bekleyenler adına. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Efendim bu arada sevgili Doğa kardeşime selamlarımı göndermiş olayım. Tabii 8 gündür hem annesine bakıyor, bir yandan da sevgili Arif abi kayınpederi de yoğun bakımda. Onun üzüntüsü ve güzel haber beklentileri devam ediyor. Sevgili Arif abiye öncelikle inşallah acil şifalar dileklerimizi iletelim. Sevgili Sait kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah Sait Şekeroğlu'na, Doğa Şekeroğlu'na sevgiler gönderdik. Arif abimize de inşallah şifalar diliyoruz. Tabi bugün Arif abiyi anıyoruz şu an ama hasta yataklarında şifa bekleyen, yakınlarının başında onların iyileşmesi için duacı olan birçok insan var. İnşallah şu dakikalarda böyle sesimizin duyulduğu her yerden herkes bütün hastalar için Rabbimin Şafi ismi yüzü hürmetine şifalar dileyelim. Bütün hastalara şifalar olması için duacı olalım inşallah. Rabbim herkese tez vakit o güzel şifaları, güzel haberleri nasip etsin inşallah. Efendim artık son demleri yaşamaya başladık. Bir Baba Müslüm şarkısı daha dinleteceğim. Sonrasında da ne yapalım? Geriye kalan vakit yine sizlerin seçtiği güzel şarkılarla devam edecek. Bir Müslüm Baba şarkısı daha. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada, ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar rüyada, göremezler seni yazdım kalbime. Müslüm Baba'yı bir kez daha rahmetle analım. Ardına da yine Türkiye'nin çok kıymetli bir sesi, çok kıymetli bir yorumu Hüner Coşküner. Onu da saygıyla rahmetle anacağız. Kıymetli değerlerimizi çok kısa zamanlar içerisinde peşi sıra kaybettik. Acı kayıplarımız yüreğimizde hala tazeliğini korurken elimizdeki tek silahımız duamız. Rabbim ahirete irtihal eden tüm ölmüşlerimize de gani gani rahmet etsin.

Her ne kadar alışmak sevmekten daha zor gelse de elden bazen başka bir şey gelmeyince Markus Talih'e boyun eğmekten de başka bir şey gelmiyor insanın elinden. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Son demleri yaşamaya başladık. Fatih Ayraç, eşimle kahvaltıda sizleri dinliyoruz demişsiniz ama herhalde kahvaltı çoktan bitmiştir. Selam ediyorum. Antep Kavaklık taksi durağından 27T-0012 Hüseyin Doğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış. Teşekkür ettik, selamlarımızı gönderdik biz de kıymetli dostlarımıza. Efendim Ali Özcan, Perihan Özcan Ankara Keçiören'den selamlar Melih Bey demiş. Aleyna aleyküm selam. Melih abi pazar kahvaltısında eşim çocuklarım ailecek seni dinliyoruz demiş sevgili Ersin. Maşallah daim olsun inşallah. Balıkesir Küçük Bostancı Emrah'cığım selamlar olsun bütün güzel dostlarımızla birlikte. Merhaba Nahsen, ben Nahsen Gaziantep Morcalı köyünden selam söylüyorum demiş. Aleyküm selam diyelim biz de inşallah. Bakalım Melih abi selamlar, yeni evlendik, tatile gidiyoruz balayına. İzmir Bergama'dan Halil kardeşin Ferdi Özmen'den bir şarkı demiş. Vay maşallah kardeşim, yakışır inşallah. Mutlu mesut güzel bir evliliğiniz olsun, güzel bir ömrünüz olsun. Çarşamba'dan İdris Avcı, köye ev yaptırırken hayalim melemen yapmak değildi. Rica etsem şarkıyı kayınvalidem Semra Çalışkan ile eşim İpek Avcı'ya hediye edebilir miyim demiş. Aa, olur mu ya melemen yapmak, niye bu kadar şikayet ediyorsun? Bak kayınvalide orada, yenge orada, ne güzel böyle evi yaptırmışsın. Oh fıstık gibi, melemeni de yapmak bence zor olmasa gerek. En büyük zorluğum bu olsun. Melih abi selamlar, eşim ve oğlum Altay Tuna ile beraber Kocaeli'nden Şanlıurfa'ya seyir halindeyiz. Seninle beraber güzel bir yolculuk geçiyor. Bolu civarındayız, bizler için günün de önemini binaenaleyen Altaylardan Tuna'ya isimli eseri istiyoruz. Başta Gazi Paşa olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Eyvallah, eyvallah. Kayseri'den Nevzat, iki değerli kader mahkum arkadaşım Gökmen Kılıç ve Mustafa Koç'a Müslüm Baba'dan bir şarkı. Müslüm Baba'dan iki güzel şarkı çaldım. Artık vakit kalmaz zannediyorum ama inşallah elimizdekilerle hoşnut olursanız biz de sizlerin mutluluğuyla mutlu oluruz. Efendim 11.38 saatler, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Biz de Ordu'ya selamlarımızı gönderelim. Yağmurlu bir güne başladık, fındık bahçesindeyiz. Canım teyzem Meryem'i çok seviyorum. Bir şarkı diye ulaşmış bir mesaj var. Melih abi Diyarbakır'dan gazeteci Taşkın iyi yayınlar. Bizden de sizlere selamlar olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ama dememek için Emma Sigorta.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

sevgili Seda Sayan, teşekkür ettik. Gerçekten muhteşem bir şarkıdır. Dinlerken insanı ayrı duygu dağarcıklarına sevk eder. Keyiflidir, güzeldir bu şarkı. Ben de çok severim ve bugün de kralcılarla, dostlarla paylaşmış olduk. Efendim, aleminin kralında, Kral Efendi Melih'in sevgi çemberinde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayın başında, yayın içerisinde sıkça belirttiğimiz üzere bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Dolayısıyla içimizdeki gururu, onuru kelimelerle ifade edebilmek mümkün değil. Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları ile bastığımız her karış toprağı şerefli kanlarıyla vatan eylemiş aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Tabii yurdumuzun dört bir yanında, yavru vatan Kıbrıs'ta ve yurt dışındaki tüm temsilciliklerimizde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu muhteşem kutlanıyor. Dolayısıyla ekranlarda mutlaka sizler de izliyorsunuz. Ben de sabahtan beri takip ediyorum. Ne mutlu bu güzelliğe ortak, ne mutlu bu güzelliğin yaşandığı topraklarda, ne mutlu bu güzel toprakların bir ferdi olarak bu aidiyet duygusuyla bunu hisseden, bunu yaşayan insanlardınız. Şükürler olsun Mevla'ya. Rabbim nice güzel yarınlarda al bayrağımızın göklerde dalgalandığı, ezanlarımızın minarelerden her daim yankılandığı güzel yarınları, güzel yüzyılları inşallah milletimize her daim nasip ve daim etsin. Efendim, saat 13 itibariyle mikrofon başında sevgili Kadirhan olacak. Kadirhan kardeşime şimdiden kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Haftaya cumartesi Allah kısmet ederse yeniden 09'da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, Allah'a ısmarladık.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
0: Kripto. İlaç gibi radyo.
3: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
4: Smokin bizim işimiz. Altın

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
6: İsmim Hamdi Uyar, Kral FM dinleyicisiyim. Anonsu duydum, otobüse geldim. İlk gelen benim, hediyeyi aldım. Sıradaki şarkı tüm kurye arkadaşlarıma gelsin.
7: İsmim Ayhan, soy ismim Ünlü. Sürekli Kral FM dinleyicisiyim. Kral FM anonsunu duydum, otobüse geldim, hediye kartımı aldım.
5: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
4: Yeni

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Getir, bir mutluluk getir. İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kadirhan, ilaç gibi radyo.

0: Bornuslu'dan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Alfa abi. Sağdan.
4: Tamam.
5: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi. Hangar gibi.
3: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bir ulusun Kurtuluş Savaşı sonunda zafere ulaşarak yurdunu yeniden kazandığı bir zaferin bayramı. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor bugün. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı'ndan sonra büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı. 1922 yılı Ağustos'una kadar hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki birlikler büyük bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydırıldı. İtilaf devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilen toplar onarıldı. Yeni silahlar satın alındı. Orduya taarruz eğitimi verildikten sonra Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında ordu 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir edildi. Esirler arasında Yunan başkomutanı Trikopis de vardı. Büyük taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu büyük mücadelede ona inanan, her daim cesurca ulusunu zafere götüren eşsiz kahramanların aziz ruhları şad olsun.
5: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
6: Erimiz.
5: Yiğidi kim?
6: Efemiz.
5: Susuz derelerde kavak biter mi?
6: Bitmez.
5: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
6: Ürtmez.
5: Yiğit kime derler?
6: Sözünde durup efesiyle ölene.
5: Korkak kime derler?
6: Sözünden dönen aman dileyene.
5: İnsan dünyaya niçin gelir?
6: Ölmek için.
5: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
6: dertlenip hortlamaya.
5: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
6: Dayak haktır.

0: ne yoktur?
1: Merhamet!
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç dilekte!
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde!
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
1: Olsun!
0: Şu dualı yatağın böğrüne baksın mı?
1: Baksın!
0: Doğru söylediğinize nasıl tövbesi olsun mu?
1: Olsun!

0: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.
1: Düştüm bu hale, kim bulur çare, acıyor hala.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
0: İlaç gibi radyo.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
6: Telefon deyince vatan.
7: Alfa abi. Sağdan.
8: Tamam.
9: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
10: Hangar gibi. Hangar gibi.
7: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
11: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
12: Evet.
13: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
14: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
15: Tatil Budur hissi.
16: Selam, ben Piraye.
17: Ben de Rutkay.
16: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
18: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
19: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
1: İlaç gibi radyo.
0: Kadirhan.

0: Güzel şarkılarla yol almaya devam ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle duayla anıyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Bu arada Kral Etkinlik Otobüsümüz biliyorsunuz İstanbul'da. 10.000 TL'lik hediye çeklerimizi dağıtmaya devam ediyor. Birazdan lokasyonumuzu, İstanbul'daki lokasyonumuzu kralcılarımıza paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi şifremizi ve lokasyonumuza ilk giden kralcımıza güzel bir hediyemiz olacak. 10.000 TL değerinde hediye çekimizi İstanbul'da şu anda otobüsümüzün lokasyonunu paylaştıktan sonra otobüsümüzün yanına giden ilk kralcımıza takdim edeceğiz. Birazdan dediğim gibi lokasyonumuzu paylaşacağız ama öncesinde şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Evet, Kadirhan nasılsın demiş. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Kocaeli'den gelen bir mesajımız var. Raşit, sıradaki şarkı size ve bize gelsin diyor. Balıkesir'den Ercan'a selam gönderelim. Hollanda'dan Emine ablamız, yine kulağı bizde olan kralcılarımızdan. Sıradaki şarkımız hem ona hem de şu anda gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da armağan edelim. Son bir mesaj Erol Sayan'dan, İzmit'ten bizleri takip eden kralcılarımızdan. Şu anda vardiyada çalışırken seni dinlemekteyim diyor. Bu arada pazar mesaisinde olan kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Evet, az önce de belirttiğim gibi Kral Etkinlik Otobüsümüz İstanbul'da. Telefonumda Kral uygulaması olan ve Kral Otobüsümüzün yanına gidip şifremizi söyleyen Kralcımız özel markalara ait 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacağını duyurmuştuk sevgili kralcılarımıza. Evet, şimdi de İstanbul'daki Kral Etkinlik Otobüsümüzün lokasyonunu kralcılarımıza paylaşalım. Evet, Kral Etkinlik Otobüsümüz Bakırköy sahilde. Bakırköy sahili Zeytinburnu yönü Veli Efendi Sapağı yanında kralcılarımızı bekliyoruz. Evet, Kral Etkinlik Otobüsü dediğim gibi Bakırköy sahili. Bakırköy sahili Zeytinburnu yönü Veli Efendi Sapağı yanındayız. Şifremiz Veli Efendi. Evet, şifremiz Veli Efendi. Telefonunda Kral uygulaması olan Kral Otobüsümüzün yanına gidip şifremizi söyleyen kralcımız özel markalara ait 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Lokasyonumuzu ve şifremizi de paylaştık. Güzel şarkılarımızla yol almaya devam edelim.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair

0: renkleri arasında Huawei Watch Fit 4 siyah 5499 liraya, Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 4199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
1: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsü...

0: 14.24 yaptık saatlerimizi. Kral Etkinlik otobüsümüz Bakırköy sahilde. Az evvel lokasyonumuzu ve şifremizi kralcılarımızla paylaşmıştık. Telefonunda Kral uygulaması olan, aynı zamanda otobüsümüzün yanına gidip şifremizi doğru bilen kralcılarımızdan birine 10.000 TL'lik hediye çekimiz olacağını duyurmuştuk. Ve ilk Kral Etkinlik otobüsümüzün yanına gidip hediyemizin sahibi olan kralcılarımızdan sevgili Timuçin'i de kutluyoruz. Bakalım neler söylemiş bizlere.
1: Merhabalar, ismim Timuçin. Kral FM dinleyicisiyim. Bakırköy sahildeyken anonsu duydum, şifreyi söyledim, hediyeyi almaya geldim. Kral FM'e çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, bizler teşekkür ediyoruz. Güzel günlerde kullansın. Sevgili kardeşimize de selam gönderelim. Mesajlarımız da diğer taraftan yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen diğer mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Kadirhan abicim, Yalova'dan seni dinlemekteyim demiş Murat Şimşek. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar kulağımı sende diyor. İzmir'den Osman'dan gelen bir mesaj. İyi yayınlar Kadirhan abi, Konya'dan seni dinlemekteyim Yeşim. Özellikle eşime ve çocuklarıma da sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Evet, mesajlarımız oldukça yoğunlukta, birkaç mesajı daha değerlendirelim. Gemlik'ten selam göndermiş Fatih, bizden de ona selam olsun. Kadirhan merhabalar, şu anda Bilecik'te piknikte sizleri dinleyen 4 arkadaşız. Harika bir ortam ve kral şarkıları da harika oluyor. Sıradaki şarkıyı bizlere de armağan edersen mutlu oluruz diyor. Melike, Tuğba, Gülşen ve Seher'den gelen bir mesaj. Fransa'dan, Lyon'dan Huriye, şu anda evde temizlik yaparken bizi dinlemekte. Bir taraftan evde temizlik yapıyorum, diğer taraftan da seni dinliyorum Kadirhan demiş. Kolaylıklar dileyelim hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza da, şarkımız armağanımız olsun.

Evet, Asya'dan gelen bir mesajımız var. Annemle börek yapıyoruz. Adı Rukiye annemin. Kayseri'deyiz. Onu çok sevdiğimi ve çok değer verdiğimi söylersen sevinirim Kadir Han demiş. Söylemiş olalım. Hem Asya'ya hem annesine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Selamlar Sakarya'dan Sadiye Şeker. Eşime gelsin diyor. Almanya'dan Mustafa'dan gelen bir mesajımız var. Gurbette Almanya'ya dönüyoruz demiş. Kral sayesinde hala memlekette gibi hissediyoruz kendimizi diyor. Sevgili kralcımıza da selam olsun. Hem Mustafa'ya hem gurbette olan tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Evet, Şerife'den Mersin'den gelen bir mesajımız var. Seni dinliyoruz Kadir Han. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem Şerife'ye hem ailesine de armağan edeceğiz. Mersin'e de selam olsun. Muhterem ablamız yine İstanbul'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Az evvel de belirttiğim gibi WhatsApp hattımız 0532-703-92-00. Kadir Han.

0: Evet, 0532 703-92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı saat 16'ya kadar bizlere ulaştırabilirsiniz. Hafta sonuna özel şarkılarımızın, türkülerimizin eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Tabii pazar birçok kralcımız için tatil ama mesaide olan kralcılarımıza, çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Sevgili kardeşim Fatih Mehmet Eren Sayın şu anda Kilis'te. Yolda eşi Nigar, kızı Kevser ve Sude ile beraber bizi dinlemekte. Hem Fatih Mehmet Eren Sayın'a, eşi Nigar'a, kızları Kevser ve Sude'ye selam gönderelim. Onlar gibi yolda olan tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yollar açık olsun inşallah. Siverek'ten gelen bir mesajımız var. Ahmet, şu anda seni dinliyorum Kadirhan demiş. Hayırlı yayınlar diyor Gaziantep'ten Kaptan Hüseyin. Bana ve tüm yolcularımı da sıradaki şarkı istiyorum demiş. Yine gelen mesajlarımızdan selamlar Kadirhan diyor. Oğlumla mutfakta enginar ve barbunya pişiriyoruz. Bir taraftan da seni dinliyoruz. Özellikle oğlum Caner için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Nurhan'dan gelen bir mesaj. Yine Almanya'dan Yeşim şu anda seni dinliyoruz diyor. Kadirhan benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesajımız var. İzmir'den Elif'ten gelmiş mesajımız. Hem Elif'e hem de tüm kralcılarımıza şarkımız armağanımız olsun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımıza.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
0: BBVA. İlaç gibi radyo.
5: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
6: Akses ve iyi yaşa.
5: Akses 25 yaşında.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: 99 liraya. Lenovo Intel Core i5 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 39.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Arif abi, sağdan.
2: Tamam.
3: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
4: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik, müzik açayım mı?
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
0: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 Lite 2 GHz 6'ya 128 GB 10.9 inç Android tablet gri 14.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam Dirhan.

0: Bahar'dan Bahar, canımdan çok sevdiğim eşim Salim'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım, mutlulukları daim olur inşallah. Yine Almanya'dan, Yekta'dan gelen bir mesajımız var. Canım oğlum, Yekim'le sizleri dinlemekteyiz demiş. Tüm kral ailesine gelsin diyor. Selam olsun gurbette olan tüm kralcılarımıza. Zonguldak'tan, Ereğli'den, Yunuslu köyünden, fındık ayıklayan kralcılarımızdan gelen bir mesaj. Sizleri televizyonda dinliyorum demiş. Çetin ailesine selam gönderirseniz bizleri mutlu edersin diyor. Sibel Can'dan bir şarkı istemiş, sözümüz olsun. Bu arada Melisa'dan gelen bir mesajdı. Gaziantep'ten Hatun'dan gelen bir mesajımız var. Çok sevdiğim ailem için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor.
1: Bilmeyiz hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan, onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle görürüz.

kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle dualanıyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. 14.57 yaptık saatlerimizi. Biliyorsunuz 16'ya kadar beraberiz. Yine hafta sonu özel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Sırada yine güzel bir şarkımız var ama öncesinde gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. Norveç'ten sevgili İlyas'tan gelen bir mesajımız var. Güzel ülkeme selam olsun diyor. Bizden de gurbette olan tüm kralcılarımıza selamlar. Kadirhan Ermenek'te bulunan kardeşim Ebrum'a, ablama çok selamlar demiş ama kralcımız isim belirtmemiş. Seher'den gelen bir mesajımız var. Şu anda arkadaşlarla piknikte seni dinliyoruz Kadirhan diyor. Selam gönderelim. Almanya'dan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Yine Alanya'da sizi dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Perhan. Niğde merkezden gelen bir mesajımız var Derya. Biricik kızım Dudu için sıradaki şarkı istiyorum. Şu anda onunla birlikte seni severek dinliyoruz. Bir taraftan da İğne Oyası eşiğinde sizleri dinliyoruz demiş. Selam gönderelim. Şarkımız onlara da armağanımız olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

Öğleden sonra üzücü bir haber aldık. Girne'den taş ucuna gitmek üzere hareket eden ve içinde 200'den fazla kişinin bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi maalesef limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra alabora oldu. NTV'nin haberine göre Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere bugün öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi kalkışından kısa süre sonra alabora oldu. Kaza Girne kıyılarının yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde meydana geldi. Olayın hemen ardından Kıbrıs Türk Sahil Güvenlik Botları bölgeye sevk edildi. Yaralı ve maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın haberleri gelmeye devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, devam edeceğiz mesajlarla.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bir ulusun Kurtuluş Savaşı sonunda zafere ulaşarak

0: İtilaf devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilen toplar onarıldı. Yeni silahlar satın alındı. Orduya taarruz eğitimi verildikten sonra Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında ordu 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir edildi. Esirler arasında Yunan başkomutanı Trikopis de vardı. Büyük taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu büyük mücadelede ona inanan, her daim cesurca ulusunu zafere götüren eşsiz kahramanların aziz ruhları şad olsun.
1: Kadir Han.

0: gidişin çok yıktı beni. Ummazdım, ummazdım bu ölüm ayırsın bizi. Unutma, unutma seveceğim ömrümce seni. Sensiz de yaşamayı, sensiz de
1: sevgili Kadirhan, Antalya'daki oğlum Umutcan'a ve arkadaşlarım Mehmet, Berkant ve Erol'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Hatice'den gelen bir mesaj. Gaziantep'ten Alperen, canım ailem içinde bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Kocaeli Gebze'den Ege, Sencer'le şu anda seni dinliyoruz diyor. Tüm sevdiklerimize gelsin sıradaki şarkı demiş. Sevgili kralcımıza selam gönderelim. Evet, Yunus Eroğlu İstanbul'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan, özellikle oğlum Barış Eroğlu için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevgili Kadirhan, seni dinliyorum demiş. İsviçre'den Şemsettin Altıntaş, tüm sevdiklerine selam göndermiş sevgili kralcımız. Bizden de onlara selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarla.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
0: kripto. İlaç gibi radyo.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Xiaomi 17 12'ye 512 GB akıllı telefon 76.999 liraya, Samsung UE98DU 90 çift

0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
1: Kadirhan. İlaç Gibi Radyo.

0: Manisa Salihli'ye arabada sevgilim, eşim ve sevgili eşim Hüseyin, annem ve kardeşimle birlikte seni dinliyoruz demiş. Aleyna'dan gelen bir mesaj. Yine Gökhan, Bursa'dan selamlarını ileten kralcılarımızdan. Çanakkale'den Samet'ten gelen bir mesajımız var. Uzun yol kaptanıyım, bugün Kayseri'ye gidiyorum demiş. Yol açık olsun, kaptanımıza da selam olsun. Yine Ordu'dan selam gönderen kralcılarımızdan Yeşim'den gelen bir mesajımız var. Sandıklı'dan Rabia, eşim ve çocuklarımla seni dinliyoruz demiş. Hayırlı pazarlar, iyi yayınlar Kadirhan diyor. Samsun'dan Elmas. Ayla'dan gelen bir mesaj İstanbul'dan. Yine İstanbul'dan Feyza, seni dinliyoruz diyor. Final şarkımız onlara da armağanımız olsun. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Dünyada okyanuslar rekor derecede ısındı. Bu ısınmada insan kaynaklı iklim değişikliği ve hava olayı El Niño etkili oldu. Avrupa'yı bu yaz kavuran sıcaklarda en az 35 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Küresel ısınmayla birlikte dünyanın farklı noktaları ekstrem hava olaylarına da sahne oluyor. İspanya'da şiddetli dolu ve fırtına ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bolivya'da 2 hafta boyunca kar yağışı etkili oldu. 30 bin hektara yakın tarım arazisi zarar gördü. Depozito iade sisteminde Türkiye genelinde 50 bin nokta hedefleniyor. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozito iade sisteminin sürdürülebilirlik ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda yaygınlaştırıldığını belirtti. Ülke genelinde 150 sayma doğrulama merkezi ve en az 50 bin iade noktası kurulmasının hedeflendiğini açıkladı. İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden orkinos ölümleri görülmeye başlandı. Çeşme Yarımadası Çevre Derneği kıyıya vuran 9 ölü orkinos bulduklarını açıkladı. Orkinos ölümlerinin artan deniz suyu sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteriden kaynaklandığı belirtiliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzel Çamlı sahiline Haziran ayında yuva yapan karetta karettaların yavruları yumurtadan çıktı. 60 karetta karetta yavrusunun denizle buluşma anını hayvanseverler heyecanla takip etti. Yetkililer önümüzdeki günlerde çıkabilecek yavruların zarar görmemesi için vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
3: Çevre Bülteni.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl benim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 26-31 Ağustos tarihleri arasında iPad ve MacBook alışverişlerinde seçili Apple aksesuarlarda %10 indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Vatan.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Klasik.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle.

0: çalışıyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizde bu hafta 20 numara.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Kan Çiçekleri şarkısıyla Özlem Özdil'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor. Korkma.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında Baha'nın Dönüş Projesi'nin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenleme Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı 18 numaranın sahibi oluyor.

20. Geldik En Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında sözleri Sezen Aksu, müziği On Notunç ve düzenlemesi Fatih Ağızkalı'ya ait Kurşuni Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkıları Kurşuni Renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu listemizde bu hafta 17 numarada.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e şahit olan Baboş'la En Kral 20 listemizde bu hafta 16 numarada.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Sammy Cenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Sammy Cenk, listemizde 15 numarada yer alıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer 14 numaraya yerleşiyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada geçtiğimiz haftalarda sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiğe ve düzenlemesi Berk Ardabüken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Hafızalara kazınan unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında yeni teklisi Atlatırım'ı müzikseverlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada sözü ve müziği Doğu Sivek, düzenlemesi Berk Ardabüken imzası taşıyan Güldüğün Fotoğraflar şarkısı var. Sanatçıya Türk müzik tarihinin en önemli seslerinden biri olan Kamuran Akkor eşlik ediyor. Doğu Sivek, Kamuran Akkor, Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla bu hafta listemizin 11 numarasında yerini alıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: 20-31 Ağustos tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde FIBA Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de. Kredi kartın QNB, QNB'ye
7: geçiyorum. İlaç gibi radyo.
8: Sen de katıl derim, katılın edim.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
10: Yol durumu.
11: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
12: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
13: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
14: En Kral 20.
15: Listemizin 11 numarasında Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla Doğu Sivek ve Kamuran Akkor'u dinledik. 10 numaradayız. 10 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la listemizin bu hafta 10 numarasında. Seni...

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Mahsun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahsun Kırmızıgül bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin 8 numarasına yerleşiyor.

0: En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile sanatçı listemizin 7 numarasında.
1: Ve

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri ile listemizde bu hafta 6 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: kripto. Evlenmeye niyetim yok.
4: Bunlar çok zengin ha. Ve
5: Mehmet'imiz bekar.
4: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
6: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
4: Evleneceksin yani. 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
7: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
8: Ama dememek için Emma Sigorta.
9: Alfa abi. Sağda.
10: Tamam.
11: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
12: Hangar gibi. Hangar gibi.
9: Müzik açayım mı? Müzik, müzik açayım mı?
13: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: En Kral 20.
6: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahzun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından bir teselli vere, kendine has yorumuyla hayat veren Mahzun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında eşlik ediyor. Mahzun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada bir teselli ver şarkısıyla Mahzun Kırmızıgül'ü dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada Kayıp Persona isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le listemizin 3 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler bu hafta zirvenin ortağı oluyor. Belki

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20 numara.

Müzik 19 numara. Sekiz numara.

12 numara. Belki üzülür yıpranırım, dosta düşmana yaslanırım, yapmadığım şey değil atlatırım. 11 numara.

0: En Kral 20 10 numara.
1: Kanıman, çıkma karşıma.
0: 9 numara.
1: Bundan sonra adını 40 yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım.
0: 8 numara.
1: Geceler uzun, geceler sessiz. Geceler çekil.
0: 7 numara.
1: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adımı derine derine yazmayana.
0: 6 numara.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yangın yeri.
0: 5 numara.
1: Bir yolunu bulup unutacağım bu sefer.
0: 4 numara.

0: 3 numara. İki numara.
1: Umduğum dağlarda karlar mı yağdı? İçimde bu kadar öfke mi vardı?
0: En Kral 20.
2: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semi Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la bir basamak yükselerek zirvenin sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: gel alır gider.
1: Unutulmayanlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS sizin için seçti.
2: Alemin en kralı Kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum. Unutulmayanlar programıyla yine karşınızdayız sevgili kralcılar. 2 saat boyunca o efsane şarkıları, o unutulmayan şarkıları beraberce paylaşacağız. Bugün önemli bir gün sevgili kralcılar. Tabii Ağustos ayı Türk tarihi açısından çok önemli bir ay. 26 Ağustos çok önemli bir zafer. Malazgirt Zaferi, Mercidabık, Çaldıran, Otlukbeli Savaşları, Kıbrıs'ın fethi ve nice tarihi olay hep Ağustos ayında gerçekleşti. Bugün de 30 Ağustos zaferi, düşmanın yurttan tamamen çıkartılışı, büyük bir zafer, önemli bir zafer, önemli bir tarih. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan adına kan veren, can veren, ruhunu veren, her şeyini veren, bizler için veren o büyük insanları rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar. Ve biz burada olduğumuz sürece, biz nefes aldığımız süreç içinde bu bayrak ebediyen dalgalanmaya devam edecektir.

Sevgili kralcılar, kral otobüsümüz, etkinlik otobüsümüz yine sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'da, Avrupa yakasında sizlerle buluşacak. Kral uygulamasını indiriyorsunuz telefonlarınıza ve otobüsümüzün yanına giderek şifreyi söylüyorsunuz ve 10.000 ve 5.000 liralık çok özel hediyelerimiz sizlerle buluşuyor sevgili kralcılar. Evet, şifremizi otobüsümüze aktarıyorsunuz. Peki otobüsümüz nerede? Şu anda otobüsümüz Yeni Bosna metrobüs durağı çıkışı Bakırköy yönünde. Evet, Yeni Bosna metrobüs durağı çıkışı Bakırköy yönünde sizlerle buluşacak İstanbul'daki dinleyicilerimiz. Peki şifremiz ne olacak sevgili kralcılar? Bugünkü şifremiz Kapalı Çarşı. İstanbul'a uygun bir şifre. Kral otobüsüne gidiyorsunuz. Otobüsümüze ilk ulaşan dinleyicimiz şifremizi söylüyor. Şifremiz Kapalı Çarşı. Hediyemize ulaşıyorsunuz sevgili dostlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: İlaç gibi radyo.
3: Möbeleciler Erdem.

isimler var. Onların çok fazla yapıtlarını, çok fazla şarkılarını duyamıyorsunuz. Ama öyle bir şarkı yakalamışlar ki İskender Doğan mesela Kan ve Gül'ü yakalamış ve işte Berkant Samanyolu'nu yakalamış ve bütün akışı değişmiş, bütün sanat yaşantısı değişmiş. Şimdiki konuğumuz da öyle bir şarkısı var ve o şarkı onun milyonların kalbinde, gönlünde taht kurmasına yer etmesini sağlamış. Bu isim Ayten Alpman tabii ki ve şarkısı da bugüne özel Memleketim.

0: Sevgili kralcılar, şimdi de kral otobüsüne ilk olarak ulaşan dinleyicimiz, şanslı dinleyicimiz kimmiş? Hemen sevgili dostumuza bir kulak verelim.
1: Merhabalar, adım Sercan Arslan. Kral FM'de Erdem'i dinliyordum. Otobüsün Yenibosna'da olduğunu duydum. Geldim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ediyorum. Türk milletinin Zafer Bayramı kutlu olsun.

Şimdiki konuğumuzun sesi ve yorumuyla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok zaten. Her şarkıda kendine ait o gırtlak namelerini, sesi kullanışını göstermiş. Japonya'ya Türkiye'den sesler gönderilmiş, bir akademiye gönderilmiş. Ve bu akademi bu gönderilen sesler içinde 100 tam puanı bizim konuğumuza vermiş. Öyle bir ses, öyle bir yorum. Kalbiyle, gönlüyle, ben daha önce de konuk almıştım. Çok başka bir isim, özel bir isim, özel bir ses tabii ki.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
4: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: Türk sanat müziği yüzyıllardır çok önemli isimler, çok önemli sesler yetiştirmiş. Padişah yetiştirmiş sevgili kralcılar. Osmanlı Padişahı 3. Selim çok büyük bir bestekardır. 5-6 tane makam bulmuş. Bu kadar müziğe hakim bir isimdir. Birçok isimler, Hamiyet Yücesesler, Safiye Aydalar, Zeki Mürenler, daha sonrasında Muazzez Abacılar gibi her dönemde mutlaka özel bir isim yetişmiştir. Şimdiki konuğumuz da öyle bir isim. Bülent Ersoy benim hocam diyor bu konuğumuz için. Kendine özgü bir sesi, yorumu ve şarkıları söyleyiş şekli. Onun özel bir tarzı var, özel bir üslubu var. Müzeyyen Senar.

0: yakıp geçtim. Yeniden yakıp geçtim. Yeniden yakıp geçtim.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Edirne-İstanbul yolunun 10 ila 41. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Manisa-Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometrelerde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya-Korkuteli yolunun 29 ila 36. kilometrelerinde sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Müzikte çok önemli klasik şarkılara imza atmış, Türk popunun çok önemli klasik şarkılarına imza atmış bir isim şimdi konuğumuz olacak. Öyle bir şarkı söyleyişi var ki, öyle bir huzurlu, böyle insanı alıp götüren, dinlendiren bir ses tonu ve söyleyiş tarzı. Kızı da onun izinden gitmiş önemli bir yorumcu, konuğumuz Leman Sam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Ne olur, zeynemenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bir ulusun Kurtuluş Savaşı sonunda zafere ulaşarak yurdunu yeniden kazandığı bir zaferin bayramı. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor bugün. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı'ndan sonra büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı. 1922 yılı Ağustos'una kadar hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki birlikler büyük bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydırıldı. İtilaf devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilen toplar onarıldı. Yeni silahlar satın alındı. Orduya taarruz eğitimi verildikten sonra Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında ordu 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir edildi. Esirler arasında Yunan başkomutanı Trikopis de vardı. Büyük taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu büyük mücadelede ona inanan, her daim cesurca ulusunu zafere götüren eşsiz kahramanların aziz ruhları şad olsun.

Şimdiki konuğumuz arabeskte bir ekol sevgili kralcılar. Şarkıya kattıkları, şarkıyı söyleyişi, ses tonu, yorumu vesaire vesaire vesaire. Onunla ilgili bayağı bir konuşmak lazım. Onu birkaç cümleyle anlatmak gerçekten çok zor. Ben ablaların her zaman yayınlarımda söylüyorum. Çok özel, çok farklı olduklarını, hepsinin ayrı bir tarzı, ayrı bir üslubu olduğunu söylüyorum. Ama bu isim başlı başına bu bayrağı en önde taşıyan isimlerden bir tanesi. Sesiyle, yorumuyla, şarkılarıyla o bir ekol, Bergen.

0: musun? İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun? Seviyor musun?
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

Unutulmayanların bugün de sonuna geldik sevgili kralcılar. Hatamız yanlışımız sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık sıhhat verirse nasipte kısmet de varsa pazartesi akşamı 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posta indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
6: Merhabalar, ismim Timuçin, Kral FM dinleyicisiyim. Bakırköy sahildeyken anonsu duydum, şifreyi söyledim, hediye almaya geldim. Kral FM'e çok teşekkür ediyorum.
7: Merhabalar, adım Sercan Arslan. Kral FM'de Erdem'i dinliyordum. Otobüsün Yeni Bosna'da olduğunu duydum. Geldim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ediyorum. Türk milletinin Zafer Bayramı kutlu olsun.
5: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.
8: Nöbetçi Erdem.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Saklısında kim bilir kaç yüreği. Bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri. Paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarımda izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sıcağım bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran açılyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz keteni kirlenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatleri. Bu akşam Dürüyev'in düğünleri kalayla gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi ya? Bu ne ızdırap? Zavallı kalbim ne kadar harap. Çalmıyor artık. Öyle çoktan göçmüş Abdullah Yüce'ye.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

olmadı. Yıllar geçti ardımdan, yerim dolmadı. Denedim hiç olmadı, hiç kimse sen olmadı. Yıllar geçti.

kalbimi yaktı sevgilim. Gidince anladım aşkım yalanmış. Bu yalan kalbimi

ayrılmış o tahta masa. Senden çok vefalı çıktı sevgilim. Ayağı kırılmış o tahta masa. Senden çok vefalı çıktı sevgilim.

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bir ulusun Kurtuluş Savaşı sonunda zafere ulaşarak yurdunu yeniden kazandığı bir zaferin bayramı. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor bugün. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı'ndan sonra büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı. 1922 yılı Ağustos'una kadar hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki birlikler büyük bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydırıldı. İtilaf devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilen toplar onarıldı. Yeni silahlar satın alındı. Orduya taarruz eğitimi verildikten sonra Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında ordu 26 Ağustos 1922'de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine alındı. Sağ kalanlar esir edildi. Esirler arasında Yunan başkomutanı Trikopis de vardı. Büyük taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman İzmir'e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. 30 Ağustos zaferinin 104. yıl dönümünde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu büyük mücadelede ona inanan, her daim cesurca ulusunu zafere götüren eşsiz kahramanların aziz ruhları şad olsun.

0: Sürükler peşimden beni kaderim.
1: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Merhabalar, ismim Timuçin, Kral FM dinleyicisiyim. Bakırköy sahildeyken anonsu duydum, şifreyi söyledim, hediyeyi almaya geldim. Kral FM'e çok teşekkür ediyorum.
3: Merhabalar, adım Sercan Arslan. Kral FM'de Erdem'i dinliyordum. Otobüsün Yeni Bosna'da olduğunu duydum. Geldim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ediyorum. Türk milletinin zafer bayramı kutlu olsun.
1: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.
4: İlaç gibi radyo.

Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

0: Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessüm. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.
1: Bu da benim sana, bu da benim sana.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Timuçin, Kral FM dinleyicisiyim. Bakırköy sahildeyken anonsu duydum, şifreyi söyledim, hediyeyi almaya geldim. Kral FM'e çok teşekkür ediyorum.
2: Merhabalar, adım Sercan Arslan. Kral FM'de Erdem'i dinliyordum, otobüsün Yeni Bosna'da olduğunu duydum. Geldim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ediyorum, Türk milletinin zafer bayramı kutlu olsun.
0: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

sen uyurken, hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarımı, gelir başucuma düşer ve her gün başka bir özleyişle yalnızlığım yollarına koşar, senin dönüşünü bekler. Çünkü ben bir tek kadın sevdim. O da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim, yemin bildim, söz bildim. Çünkü

Sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken resmine baksam alev alıyor gözlerim, adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor. Adına şiirler döküyorum olmuyor. Kalbimi yerinden söküyorum olmuyor. Deliriyorum olmuyor. Çıldırıyorum olmuyor. Ölüyorum olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım, inan sensiz olmuyor. Çünkü.

sensiz yaşamak zor geliyor her güne. Hasretinle başlamak, kavuşmak istiyorum her an sana kavuşmak.

sevdim. Sen beni anlamıyorsun. Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin. Benim kahrım yokluğa.

0: Çok severim.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Yol uzun, yük ağır. Kastrol Vekton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Kastrol Vekton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
1: İlaç gibi radyo.

benim derdim. Sensizlikti. Güzel bir şehirdi. Ama artık bitti. Elimde valizim, cebimde biletim. Bunu sen istedin. Senin yüzünden, senin yüzünden bu şehri terk ediyorum.

Sen beni unut ki ben kendimi bulayım. Ben olayım. Kendi yoluma bakayım. Çıla atarım. Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başın göğersin. Al işte ben yokum. Ben yokum. Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Dert mi edildin? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendim mi ödeştim? Sen beni unut. İstediğin de bu değil miydi zaten? Git. Git. Ama benden yine de bir damla kalsın. Neyse git. Git artık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. İlaç gibi.

ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.